0: Kendisi var o hiç kes, twinim tuz ses. Çıka burada bize gir ve, çıka burada ve. Bize kendisi var o hiç kes, twinim tuz ses.
1: Eskad var. Stretching.